0: Sen ne yürüt?
1: Su otulmaydı.
0: Ha?
1: Su otulmaydı.
0: Otulmaydı. Kıptın bulas.
1: Kıptın otuldu ki.
0: Ha?
1: Kıncılığında otuldu. Su olaydı.